Ez li evina tergen Düşmen dur ev Ez manım seni Li havara Dili tergen ya Evina tekreti nav Hesti u çermi min Li hesti Hadi ger ya Li min nemaye

0: Yazdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14 15 11.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Şifre 14 15 11.
4: Puan kazandım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Eda Hanım şifre 14 15 11.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Radyo Doğu Bayazıt.

canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydim. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git.

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Onun da çizgileri görüyor musun?
2: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü?
4: İşte ben bu olaya yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
1: Hadi ya.
4: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
1: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
4: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
5: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Çeviri

Radio Dobayazıt. Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Sonbaharda dökülen her yaprak, her biri ömrümden bir şey götürüyor. Sen gidip gelmedin ya gülüm, sen gidip gelmedin ya. Galiba ömrümün sonu geliyor. Hiç kimse anlamadı bu hıçkırıkların anlamını. Hiç kimse anlamadı gülüm, senin için ağladığımı. Hiç kimse anlamadı. Ölümmüş, o da neymiş? Sen gel bendeki sensizliği gör gülüm. Ölümden ne bedelmiş? Sen gel bendeki sensizliği.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
1: Emlak ilanlarında elektronik ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, eşi, ikinci dereceye kadar yakınlarıyla taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Tüketici mağduriyetleri ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendirici emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına imkan vermeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü.

0: senin elinde. Alkole hayır de. Yeşilay.
1: Bu mu? Bu mu?

Reklam kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

şerçû xewa min aye. Bu evardi.

0: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
2: Radyo Doğubayazıt.

Radyo Dabayazı 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dabayazı'da reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dabayazı, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun. Dillere pelesenk.

0: Hoş geldiniz.
1: Yağmurlu güzel bir havadan size sesleniyoruz bugün. Tam böyle denk geldi, güzel oldu. Hoş geldiniz. Evet, haftanın salı gününü yaşıyoruz. Yağmurlu salı gününe merhaba. Günaydın, günaydın, günaydın. Kimler var, kimler var, görelim.

hoş geldiniz dedik. 0472-312-3007 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bakalım kimler var. Instagram Radyo Doğu Bayazıt. Instagram Radyo Doğu Bayazıt. Dilan Hanım burada, Sultan Hanım burada, Sevda Hanım, Elif Hanım, Aleyna Hanım. Ondan sonra Sema Hanım burada. Aykut Bey PTT'den burada. Ve Cahide Hanım'ı görüyorum. Soracağız bakalım Cahide Hanım burada mıdır diye. Kimler eşlik ediyorsa yazsın görelim. 0472-312-3007. Yağmur'a merhaba dedik. Sizlere de merhaba diyoruz. Abdülkadir Bey'e de merhaba dedik. Çünkü o da şu an aramızda. Yağmur'a tutulan var mı benim gibi? Valla biraz ıslandım ya. Dedim neyse şey yapalım dedim. Bu Hasankeyf ve Yeni Mahalle'ye giden servisler var ya. Hani oradan biri de bizi dinliyor ya. Serkan Bey diye biri var orada. Neyse arabaya bindim bayağı bekledim kimse kalkmadı ya vallahi. En son yine dedim neyse ben devam edeyim işime gideyim dedim. Var mı orada bizi dinleyen Hasankeyf'e giden arabalar? Niye geç gidiyorsunuz ya? Biz ıslanıyoruz dedik binelim. Yapamadık ya. Böyle şey olur mu ya? Bindim bekledim bir ben vardım bir de bir ablamız vardı bekledik. Abla dayanabildi ama ben dayanamadım çıktım. Islandım ama yani. Böyle şey olmaz ya. Bakalım haberlere bakalım neler var. Dün saat gece 5'te sabah 5'te yani ya da öyle söyleyeyim sabahın köründe 5'te en doğrusu bu sabahın köründe Ziraat Bankası birçok müşteriye şöyle bir mesaj gönderdi. Sayın müşterimiz işte şu kurumdan bir isim söylemişler. Reklam olmasın diye söylemeyelim. Hesabınızdan 1 milyon transfer gerçekleşti diye. Çoğu insan panik yaptı. Kalpten gidecekti az kalsın. Ama Ziraat Bankası'ndan açıklama gelmiş. Panik yapılacak bir şey yok. Herhangi bir maddi kayıp da yok demişler. Bana gelmedi şahsen. Ama gelen varsa bir sorun yokmuş. Ziraat Bankası öyle diyor yani. 1 milyon hesabınızda varsa yine şüphelenebilirsiniz ama 1 milyon hesabımızda olmadığı için ben rahatım yani bana bir şey olmadı yani. Bana mesaj gelse şey yapardım korkmazdım çünkü 1 milyon yok yani. Kim bulmuş 1 milyonu da ben de bulayım yani. Ama eminim ki aramızda 1 milyon hesabında olan vardır. Eminim yani çok eminim hatta. Varsa öyle biri bize de bir 3-5 göndersin değil mi? Öyle olmaz yani. Kesinlikle kabul etmiyoruz yani 1 milyon.

Evet, bakalım başka kimler neler demiş bizlere, kimler burada. Elif Hanım yine Yağmur'a yönelik metiyelerini dizmiş. Gerçekten güzel şeyler de yazmış. Yağmur'a yönelik böyle şeyler güzeldir efendim, güzel. Yağmur iyidir. Yağmur kadar güzel bir şey var mı ya bu dünyada? Bir de para var tabi, para da önemli, onu da söyleyelim. Yağmur ve para olacak efendim hayatınızda. Aşk falan yalan. Yağmur ve para. Değil mi? Diyorlar ya aşk ve para. Bizde yağmur ve para.

Ziraat Bankası haberine geçelim. İsrail İran'a saldırmaya devam ediyor. Dün galiba Trump Netanyahu'nun kulağını çekmiş. Yapma kardeşim diyor ama İsrail durmuyor. Sayısal lotodan bir vatandaşa ne kadar para çıkmış biliyor musunuz? 110 milyar çıkmış of. Milyonluk pardon milyarlık diyorum ya. 110 milyonluk ikramiye tek biri tarafından alınmış. Helal olsun yani şansa bak.

Abi az önce seni dinlerken telefonuma bir mesaj geldi ve sigortadan çıkışım yapıldığı söylendi diyor. Çok üzgünüm demiş. İş yeriniz çıkışınız mı vermiş? Haber vermedim ya size. İdal gelmiş, Osman Doğan gelmiş, Leyla Hanım gelmiş. Leyla Hanım lütfen baştan anlaşalım. Şarkım nerede kaldı falan demeyin. Sırayla gidiyoruz olur mu? Anlaşalım başta. Cahide Hanım son kez burada mısınız diye soruyoruz. Cahide Hanım burada mısınız? Cahide Hanım. Beklediğim minnet yüzünden yüzüm yüzüne hasret. Instagram'dan yazabilirsiniz. Instagram Radyo Doğa Bayazıt'tan da yazabilirsiniz. Instagram Radyo Doğa Bayazıt. Evet, başka kimler var bakalım, hoş geldiniz. Yeni aramıza katılanlar var. Yeni gelenler de hoş gelmişler.

abi benim düğünüm var ama yağmur da var diyor. Ne güzel işte, sanki dışarıda mı yapacaksınız? Düğün salonundayım ya. diyor ki öldüm ya ayakta, ayakta durmaktan öldüm diyor. Niye oturmuyor musun? Ha, gezmekten falan herhalde düğün. Of of of of. Erkek yazıyor bu arada, Allah yardım etsin. Erkeklerin işi zor ya düğünlerde. Şu erkeklere karışmayın be düğünlerde. Hanımlar kendi işinizi halledin gitsin ya. Vallahi erkekler çok böyle meraklı değil düğünlere. Ama sizler çok meraklısınız ve erkekler yoruluyor ya. Yani. Merve Hanım hoş gelmiş. Ve de Derya Hanım da gelmiş, hoş gelmiş. Abi Milli Piyango'dan genelde tutturanlar birkaç yıl sonra haberlere düşüyor. Milli Piyango serveti sonrası ayakkabı boyuyor diye. O eskidendi ya, artık son zamanlarda yok. Herkes akıllandı herhalde. Doğru yatırım yapıyor herhalde.

merhabalar, belediye bozuk olmayan yolları bile kaldırımları bile kaldırmış diyor. Aman belediye sizi düşünüyor efendim. Siz de çok kötü niyetlisiniz ya. Ya bu belediye size ne yapacak ya? Yol kötü değil, evet bozuk değil ama sizin ayakkabılarınız daha iyi yollara layık ya. Sizin ayaklarınız daha güzel gitsin diye yani. Zerre kadar bir bozukluk varsa bile hallederler. Kötü niyetli olmayın ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.

Efendim sizler yağmurlu bu havanın kahve ve çayla güzel bir şekilde geçirmeye çalışırken PTT'de çalışmaya devam ediyor. Biz eleştiriyoruz ama adamlar çalışıyor. Aykut Bey bize ulaşmış. Aykut Bey diyor ki abi diyor günaydın diyor. Mazlum abi diyor Azat Bedran'dan Beyna Büyüş şarkısını istiyorum. Bizlere yani Radyo Doğu Beyazıt ailesine, dinleyicilerine ve PTT ailesine istemiş. Gönderelim tabii ki de. Efendim Yavuz Oruç bizi aradı. Erkan Batur, Okan Batur, Abdullah Çetik ve Abdülbekir Çelik isimli arkadaşları için Sertaç Dıldı'dan Deran şarkısını istedi. Onu da listeye aldık. Sırayla çalacağız. Lütfen kimse bize kızmasın, alınmasın, gücenmesin. Sırayla gidiyoruz. İnanın bunu garanti edebilirim. Bazen çok böyle nadiren küçük torpiller yapıyoruz ama onu da söylemeye çalışıyoruz. Bakın torpil yaptık şu kişiye diye. Yoksa diğer türlü asla yani bizde torpil falan geçmez değil mi? O yüzden bu konuda hassasız emin olabilirsiniz. Peki Azat Bedran'dan Behna Büyüşt şarkısını çalıyoruz. Hemen sonrasında buradayız. Bak Leyla Hanım yazmış bile vallahi bir kere daha yazmış galiba. İnşallah şarkım nerede kaldı demez. Yoksa ben şakaya vuruyorum ama en son artık ciddiye alıp çalmam yani. Günaydın abi. Hayırlı sabahlar demiş. Kim demiş? Tabii ki Osman Doğan demiş. Osman Doğan bize bunu söyler de biz ona şarkı göndermez miyiz? O zaman sıradaki şarkı ona da armağan olsun. Peki Abdülkadir Bey ne demiş? Günaydın demiş. Mehmet Akif Ersoy okuluna, Erol Hoca'ya ve de Habibe Hoca'ya gelsin sıradaki şarkılar demiş. Göndereceğiz Habibe Hoca, Erol Hoca, ondan sonra diğer tüm hacı ve hocalara, herkese şarkı gönderiyoruz. Bu şarkı hepinize armağan olsun.

Efendim Erkan Batur da benim gibi ıslanmış. O da dışarıda çalışırken yağmura yakalanmış ve şarkı istedi bizlerden. Hemen bakalım şarkısını çalmadan önce kimlere istemiş. Erkan Batur diyor ki abim Okan Batur'a, Muhammed Turan'a, Yavuz Oruç'a, bizlere, tüm sevdiklerine, tüm dostlarına Enes Kaçmaz'dan Dilem Çuke şarkısını istedi. Birazdan geliyor. Leyla Hanım günaydın diyelim Leyla Hanım'a. İyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Mazlum Bey diyor ben şarkımı 11'de isteyeceğim diyor. Şöyle Leyla Hanım, siz şu an yazın bence çünkü anca sıra gelir. Yoksa 11'i beklerseniz bu sefer de şarkınız bayağı geç gelir, bilginiz olsun. Bence siz şimdiden şarkınızı yazın. Hatta belki o şarkı var mıdır yok mudur o da ayrı bir şey. Mesela yoksa siz yazana kadar bayağı geçer. Siz gönderin ben onu şey yapacağım. 11'de denk gelecek şekilde ayarlayacağım sizin için. Tek seferliğine mahsus ama her zaman olmaz. Ramazan Maral burada iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Teşekkürler sağ olun. Tekrar aranıza geldim demiş. Hoş geldiniz. Neredeydiniz harbiden? Kıvırcık Ali'den bir şarkı istemişsiniz. Felek şarkısını çalar mısınız demiş. Tüm Radyo Doğu Beyazıt dinleyenlerine gelsin diyor. Ama Ramazan Bey maalesef ki sizden çok önce hareket eden bir dinleyicimiz Kıvırcık Ali'den şarkı istemişti. Şu an ismini unuttum ama Aleyra Hanım istemiş. Bak Kıvırcık Ali'den Diyardan Diyara şarkısı birazdan geliyor. Dolayısıyla isterseniz bu şarkıyı size gönderelim ya da başka bir şarkı da seçebilirsiniz. Tamamen seçim size ait diyelim. Başka şöyle bakalım. Geldik Sema Hanım'a. İlk mesaj gönderenlerden biri de Sema Hanım efendim. Tabii Cahide Hanım ilk yazmıştı ama burada olmadığı için okumadık. Diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Sema Hanım teşekkürler. Almanya'ya da günaydın. Günaydın can parçam demiş. Kardeşi Ferhat için diyor ki kendine iyi bak diyor. Mazlum Bey diyor Devrim Çelik'ten bir parça. Canımın içi için çalarsan, Ferhat'ım için çalarsan diyor. Daha doğrusu yanlış okudum. Sevinirim. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz ve şimdi o şarkıyı dinleyebiliriz diye düşünüyorum. Sizler de şarkı gönderebilirsiniz. Sizlerden de şarkı bekliyoruz. Daha bize şarkı göndermeyen sessiz sessiz dinleyenler de gönderebilir. Fatma Hanım'ı görüyorum. Dilan Hanım'ı görüyorum. Merve Hanım'ı görüyorum. Onlar da yeni gelmişler. Zehra Hanım sizi de gördüm. Bayağı da dinleyicimiz var. Güzel. Herkes hoş gelmiş. Sırayla mesajlarınızı okuyorum. Cahide Hanım buradaymış. Cahide Hanım tam 5 kere dedim Cahide Hanım burada mısınız? Cahide Hanım ses çıkarmadı. Mazlum Bey diyor buradayım diyor. Valla ben size bayağı seslendim yoktunuz yani. Peki neyse o zaman Cahide Hanım buradaysa o zaman şarkısını çalarız biz de. Varsa tabii bir bakayım Seyda Perinçe'nin o şarkısı varsa Cahide Hanım şarkınızı çalacağız. Evet geliyoruz birazdan.

Efendim Ağrı'dan yetenek taraması için gelen yetenek avcısı hocalarımız varmış ya. Yaren Hanım onlara radyomuzu tanıtıyormuş. Bizim gönüllü tanıtım elçimiz olmuş. Sağ olsun. Yetenek avcıları hocalarımız daha doğrusu demişler ki biz de dinleyeceğiz artık. Bakalım yarın test edeceğim. Yarın test edeceğim. Diyeceğim ki dün Doğu Beyazıt'ta olan Ağrı'dan gelen hocalarımız burada mı diye. %99,99 olmayacaklar ama yine biz şansımızı deneyeceğiz. Devam. Bakalım kimler var. Cahide Hanım diyor ki kim demiş ya burada değilim diye, bir ara telefon geldi ondan diyor. Ben dedim burada değilsiniz diye ama burada mısınız, demek ki buradaysınız. İyi o zaman. Günaydın, hayırlı sabahlar. Sizden Seyda Pericek'ten şarkısını istiyorum. Bu şarkı çalarsanız çok sevinirim diyor. Tüm dinleyenlere gelsin. Teşekkür ederim demiş. Cahide Hanım maalesef şarkınızı bulamadım. Şarkınızı değiştirmenizde fayda var. Ne yazık ki Seyda Pericek'in o şarkısı da bizde yok. Başka bir tane şarkısı var ama bilmiyorum sever misiniz emin olamadım. Sıkıntı yok. Mazlum Bey demiş Bursa'dan Ramazan Bey ve diyor ki Kıvırcık Ali'den olsun da diyor fark etmez diyor. Tamam Ramazan Bey birazdan geliyor. Aleyna Hanım burada. Aleyna Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler, sağ olun iyi yayınlar dilekleriniz için. Ben diyor Kıvırcık Ali'den Diyardan Diyara şarkısını abim Savaş Polat'a ve babam Hakan Polat için istiyorum demiş. Çalarsanız sevinirim, kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Şimdi Yaren Hanım da burada, günaydın diyelim kendisine. Dediğim gibi böyle bir mesaj göndermiş. Hala da bir şey yazıyordu, bakayım ne yazmış bakayım. Yaren Hanım'a teşekkür ediyoruz ya valla. Önüne gelen herkese bizi tanıtıyor yani. Sağ olsun. Diyor ki evet şöyle evet tamam bakalım.

Evet, Ramazan'da herhalde yetenek taramasına gelmişler. Hocalar Ağrı'da gelmişlerdi. Daha sonra tekrar gelmişler. Şu an kapalı spor salonunda yetenek taraması yapıyorlar. Biz de buradan seslenelim. Yetenekli, spor konusunda çok yetenekli olan öğrencileriniz, çocuklarınız varsa Doğu Beyazıt Gençlik Merkezi'ni gönderin. Orada yetenek taraması başlamış. Ömer hocamız burada. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın hocam, teşekkürler. Ben Ömer hoca demiş. Umarım iyisinizdir diyor. Vallahi iyiyiz ya. Yağmur yağınca ben çok iyi oluyorum Ömer hocam. Ben de eşim Esma Hanım ile birlikte diyor bir şarkı armağan etmek istiyorum. Eşime şarkı armağan etmek istiyorum demiş Ömer hocamız. Tabii ki de Ahmet Kaya'dan Yağmur Yağsın isterdim. Aa, güzel şarkıdır. Evet, çalarsanız sevinirim. Teşekkürler demiş. Ömer hocam o zaman birazdan geliyor. Çok da güzel, manalı bir şarkı olmuş. Yağmur Yağsın isterdim. Tam da bugüne özel, bugünün ruhunu yansıtan bir şarkı olmuş. Birazdan gelsin sıranızı. Hatta Ömer hocamıza bir torpil yapalım. Adam o kadar cuma günü geliyor bedavadan size vaaz veriyor değil mi? Yani Ömer hocaya bir torpil yapacağız. Evet, her cuma olmasa da bazı cumalar Ömer hocamızı yayında dinleyebilirsiniz. Ben de denk geldikçe dinliyorum. Çok keyifli bir şey. Bir program gerçekten. Sağ olsun. Yaren Hanım diyor ki Mazlum Bey diyor. Ben şimdi onlara söyleyeceğim size. Yarın mutlaka mesaj atsınlar diyor. Siz görevinizi yaptınız. Bakalım onlar yarın bize mesaj gönderecek mi? Yetenek avcısı hocalarımız bizi de keşfetmeye bakalım ne kadar keşfedecekler. Onu merak ediyoruz. Bakalım bizi keşfetmeye gelsinler. Yarın radyo başında bizi keşfetsinler. Bakalım bizim için ne diyecekler. Evet, iki mesaj daha okuyalım, araya gidelim. Çünkü çok fazla mesajımız birikti. İnanın o kadar mesaj birikti ki. İki tane daha okuyacağım, araya gideceğim. Hemen Aykut Bey ne demiş? PTT'den Aykut Bey diyor ki Mazlum abi sana zahmet diyor. Barış neredesin diye seslenir misin diyor. Evet. Evet. Adam kayıp diyor. Aha, PTT'den Barış Bey kaybolmuş. Barış Bey neredesiniz Barış Bey? Tamam Mazlum Bey diyor. Sizin dediğiniz parça olsun diyor. Aa, tamam. O zaman Cahide Hanım eminim çok beğeneceksiniz. Bak geçen bir dinleyicimiz istemişti bu şarkıyı, ben çok beğenmiştim. Bence siz de beğeneceksiniz. Peki hızlı bir şekilde devam edelim. Barış Bey kayıplara karışmış. PTT'den Barış Bey kargo dağıtırken kaybolmuş. Evet, 30'lu yaşlarında Barış isimli PTT personeli kaybolmuştur. Görenler acil bize

Evet, Ömer hocamız ve eşi için şarkıyı hazırladık. Esma Hanım'a ve Ömer Bey'e geliyor birazdan, az sonra. Elif Hanım'a geldik, bakalım Elif Hanım ne demiş bizlere. Saatler 10.36'yı gösterirken Elif Hanım'dan gelen mesaj şu şekilde. Mazlum Bey diyor, günaydınlar demiş, günaydınlar efendim demiş. Ve diyor ki, ne güzel bir gün, ne keyifli bir gün demiş. Şu yağmur kadar beni mutlu eden başka bir şey yok, inanır mısınız diyor. İnanırım valla, benim de aynı şekilde, ben de mutlu oluyorum yağmur yağınca. Kara bulutlar diyor, ıslak yerler, sessizlik, rüzgar, süper, keşke bugün durmadan yağsa diyor. Valla yağsın yağmasın ama Elif Hanım, benim öğleden sonra bir işim var, yağmasa iyi olur. Sonra yağsın, yani öğleden sonra, 4'ten sonra yağabilir. Siparişimizi ulaştırdık, 4'ten sonra yağabilir ama güzel yağdı ya bugün, güzel yağdı, yağmaya devam ediyor tabii. Bugün sizden hem havanın hem de benim ruh halimin ruh halime göre bir şarkı rica ediyorum. Mirhan Ahmet'ten Tıçuy şarkısını rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Geliyor birazdan. O da listeye alındı. Peki. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hemen çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Merhaba şarkısını hep beraber dinleyelim. Ardından ise buradayız. Hasan Cin aramızda. Hasan Bey, siz de hoş geldiniz. Bir bakalım, Ömer hocamız bir şey yazmış, onu da okuyalım, gideceğiz. Teşekkürler Mazlum abi, var ol demiş. Eyvallah hocam, sen de var ol, sağ ol, iyi ki varsın diyelim. Peki, Ahmet Kaya merhaba, şimdi sizlerle.

Şarkı niye o kadar kısaymış ya? Bitti bile vallahi şarkı. Şaşırdım yani. Demek ki bu kadarmış. Ama o zaman kısa şarkıysa Ömer hocamıza ve eşine bu şarkıyı da gönderelim bence. Güzel şarkı, anlamlı bir şarkı. Ondan sonra devam edelim. Saatler 10.40 oldu bile. Cavide Hanım'ın mesajıyla devam edeceğiz. Şarkısıyla devam edeceğiz. Diyor ki Dilan Hanım, günaydın, yayınlar Mazlum Bey demiş. Teşekkürler, nasılsınız diye sormuş. Hiç sormanıza gerek yok. Yağmur yağarsa bana sormayın, iyiyim çünkü. Ondan sonra diyor ki, her sabah sizinle güne başlamak çok keyifli demiş. Çok keyif verici demiş. İyi ki varsınız demiş. Sağ olun, iyi ki sizler de varsınız. Çok teşekkürler. Sizden güzel hareketli bir parça istiyorum demiş. Size ve de tüm dinleyenlere, dinleyicilere gelsin demiş. Teşekkürler demiş. Teşekkür etmiş. Dilan Hanım teşekkürler. Güzel şarkılar var, hareketli şarkılar var. Birazdan sizlere de göndereceğiz. Merhabalar, kolay gelsin Mazlum Bey demiş. Teşekkür ediyorum. Ben Turan Sarı demiş. Abim Cemil Sarı, Remzi Sarı, Özcan Kandemir, Adem Kandemir, Erkan Salman, Suat Tayfur, Volkan Erdoğdu, Latif Zengel için diyor, Barış Manço'dan Gülpembe şarkısını istiyorum demiş, çalarsanız sevinirim demiş. Peki Turan Bey, burada mısınız acep diye soralım bakalım, cevap gelecek mi? Evet. Pala'ya da gelsin diyor. Pala. Evet, Pala'ya da gelsin. Peki. O zaman çok güzel bir şarkı dinliyoruz Seyda Perinçek'ten. Ama en başta bakayım. Seyda Perinçek'in bu şarkısı en başta Cahide Hanım'a gelsin. Çünkü o istemişti sabah bir şarkı. Şarkısını bulamadık ama bu şarkı bence diğerinden daha güzel diye düşünüyorum.

0: Sultan Hanım diyor ki yağmur memlekette kalmaya devam etsin, ben camları sildim diyor İstanbul'dan. Sultan Hanım valla gelmesin ya, bence de burada iyiyiz biz yağmurla, yani biz yağmuru sevdik, yağmur da bizi seviyor, gerek yok başka bir şey. Günaydın Mehmet Şanlı'dan Çıma Çıma şarkısını çalarsanız sevinirim demiş Sultan Hanım, geliyor birazdan. İstanbul'a gelmesin yağmur demiş, gelmesin burada kalsın, biz de istemiyoruz gelmesin. Cahide Hanım teşekkürler, en sevdiğim parçalardan biridir bu şarkı demiş, ne güzel, o zaman çok sevindik buna. Evet, Barış Bey bulunmuş. Barış Bey diyor ki merhabalar Masum Bey demiş, merhabalar, iyi yayınlar dilemiş, teşekkürler. Beni arıyor musunuz çalışmaktan bakamadım diyor. Efendim biz aramıyorduk. Aykut Bey sizin kaybolduğunuzu söyledi. O yüzden diyor ki bu arada diyor Aykut abime de selamlar olsun demiş. Biz de buradan okumuş olduk. Onun dışında başka. Yani Barış Bey buradaymış. Evet. Videosu bile var diyor. Neyin videosu var? Cahide Hanım bakalım neymiş bu? He, ne güzel çekmişsiniz. Siz mi çektiniz? Valla ne güzel. Ne güzel ya, teşekkür ederiz Cahide Hanım. Demek ki o zaman güzel şarkıyı size boşa göndermedik değil mi? Peki İdeal'e bakalım. İdeal buradaymış. İdeal de ne demiş? İdeal diyor ki günaydın, nasılsın abi demiş. Günaydın, iyiyim İdeal, umarım sen de çok çok iyisindir diye söyleyelim. Ve bu karanlık demeyelim de kara bulutlar kaplı yağmurun yağıp durduğu havada Elif Hanım'ın istediği şarkıyı dinliyoruz ve her zaman söylediğimiz şeyi tekrar söylüyoruz.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Gazı'da
0: ve devam ediyoruz. Radyo Doğu Gazı'da.

kaderinizde değişiklikler olabilirmiş. Miş diyor. Miş yani olabilir mi bilemeyiz. Allah bilir bunu tabii. Güzel günler. Ama siz yine de Allah'tan isteyin 9 ve 10 Haziran'da ne olur ne olmaz. Değil mi? Yani sonuçta Allah'tan istiyoruz. Bakalım. Barış Bey diyor ki evet şöyle bakalım. Ezel'den Bul Beni şarkısını çalarsanız diyor. Sevinirim demiş. Kim demiş? Barış Bey demiş. Barış Bey valla bakalım varsa seve seve göndereceğim. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlar olsun dilemiş. Dinicimiz Özlem Hanım. Teşekkürler. Sağ olun. İdal de diyor ki iyi diyelim iyi olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin demiş. Bence iyi olur ya. Neden olmasın? Bak 9 Haziran İdal 9-10 Haziran'a dikkat et. İyi şeyler olacakmış. Bak. Güzel şeyler dile yani. Günaydın Mazlum Bey demiş Sevda Hanım. Edip Akbayram'dan güzel günler göreceğiz çocuklar şarkısını istemiş. Canımın diğer yarısı Ferhat'ım için istiyorum. Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz ve şarkınızı dinleyeceğiz. Ama bir şarkı dinlemeden önce bir mesajı da okuyalım. Günaydın, merhaba, iyi yayınlar dilemiş Derya Hanım, sağ olun. Mazlum Bey, nasılsınız? Sizden güzel bir şarkı istiyorum demiş. Teşekkür etmiş bizlere, biz teşekkür ediyoruz. İyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir, her şey yolundadır diye soralım Derya Hanım'a. Ve birazdan size Sertaç Dılda'dan bir şarkı göndereceğim. Bu şarkı size de gelsin diyelim. Çok güzel bir şarkıdır bence. Keyifle dinlersiniz diye umut ediyoruz. Evet, şöyle yapalım. O zaman bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Bir yere kaybolmayın ve 9-10 Haziran'a özel. Bugün de zaten 9 Haziran. Dikkat edin. Yarın da bir şey olmasa sizden artık bir şey çıkmaz ya. Şansınıza küsün ya. Devam.

Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Hadi inşallah yarın ne kadar güzel günler görürüz. 10 Haziran. Neyse. Sırayla mesajları okuduğumu söyleyeyim. Sırayla gidiyoruz. Kimse burada ayrıcalıklı değil. Biri hariç. Acaba kim? Ben. O da benim. Şaka bir yana, valla şaka bir yana. Ben bile burada eşitiz. Hepimiz eşitiz. Yani kendimi bile bazen şarkı isterken, çalarken bekliyorum sizin şarkılar bitene kadar. Devam edelim. Bize çok güzel bir video geldi. Birazdan onun mesajını da okuyacağız. Günaydın Mazlum Bey diyen kim? Bir dinleyicimiz günaydın demiş. Günaydın efendim sizlere de. Selamun aleyküm Mazlum Bey. Aleyküm selam. Ben Zehra demiş. Zehra Hanım uzun zamandır demiş ki sizi radyodan takip ediyorum. Hep açıyorum, yapıyorum demiş. Ne güzel. Zaten hanımların en çok sevdiği şey o. Radyodan bizi dinleyerek işlerini yapıyorlar. Latif Doğan'dan Eşarbını Yan Bağlama şarkısını istemiş. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar demiş. Kolay gelsin demiş. Sağ olun Zehra Hanım. Birazdan şarkınız gelecek, merak etmeyin. Selamlar. Şarkı evet istemeyeceğim. Çok iyi, iyi yayınlar, akış çok iyi, iyi yayınlar demiş. Şilan Hanım teşekkür ederiz, sağ olun. Bence de güzel şarkılar isteniyor bugün, gerçekten güzel şarkılar geliyor ve Şilan Hanım bize bir video göndermiş. Elif Hanım'ın istediği şarkıyı yapmış, videosunu çekmiş, göndermiş, sağ olsun. Ama video çok şey olmuş ya, böyle çok anlamlı ve kasvetli olmuş. Niye biliyor musunuz? Çünkü şarkı biraz ağır ya. O yüzden yani çok şey olmuş, biraz değişik bir şey olmuş. Paylaşınca görürsünüz, böyle kara bulutlar yukarıda, güzel olmuş. Aynen, bir problem var demiş dinleyicimiz, ismini bakayım. Suna Hanım, dilerseniz ne gönderdiğiniz bilmiyorum ama video mu gönderdiniz? Eğer hikayenizde bizi etiketleyerek video gönderdiyseniz bize düşmez çünkü... Hesabınız gizli. Eğer hesabınız gizli olduğu için video gönderdiyseniz bize düşmez. Videoyu indirip bize gönderin. Biz o şekilde paylaşalım. Ama içerikse, yani mesajsa, gelmiyorsa WhatsApp'tan bize yazabilirsiniz. WhatsApp 0472 312 3007. Instagram hesabımızda zaten profilde görünüyor.

0: çike dilim çike çoke dilim çike dilim çike te bozulgert berçavi te taş haynak.
1: Devam edelim. Erkan Bey istedi bu şarkıyı, şimdi onu da dinleyeceğiz. Ondan sonra devam edelim şöyle. Bu arada Zehra Hanım'ın istediği şarkıyı bulduk. O da geliyor birazdan. Nerede kaldık? Nerede? Şimdi Gökhan Bey burada. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın Gökhan Bey. İyi yayınlar demiş. Nasılsın diye sormuş. Vallahi iyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. Güzel bir şarkı istiyorum. Gökhan Dönder ve... Hakan Adar Akkuş için istiyorum demiş. Tamam, Gökhan Erdoğan'a da selamlar olsun. Güzel bir şarkı sizlere de armağan edelim. Arkadaşlarınıza da armağan edelim. Mazlum Bey demiş. Günaydın. Yıldız Tilbe'den diyor. Sana kalbim geçti. Çalarsanız diyor. Evet şöyle bakayım. Tüm hastane çalışanlarına gelsin demiş. Ve iyi çalışmalar demiş. Dinleyicimiz kim demiş bakayım. Şöyle Gökhan Dönder beyefendi söylemiş bu sefer de. Gökhan Bey selamlar size de. Her iki Gökhan Bey'e de selamlar. Video sizin için kasvetli bulutlu havadan evet. Şöyle bakayım. Nefret ediyorum diyor. Biz seviyoruz ya vallahi. Siz sevmeseniz de biz seviyoruz. Bizim için de çektiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizim gibi yağmuru seven, kasvetli ve bulutlu havaları sevenlere gelsin o zaman o video. Bunun bir adı vardı ya. Neydi vallahi, dilimin dönmediği bir kelime vardı. Yağmuru çok sevenler, kasvetli havaları seven insanlara bir şey diyorlardı. Neydi ya o? Biri söylesin ama benim dilim de dönmüyor, o kelimeyi söyleyemiyorum. Valla ilginç bir şey. Ama yazın. Neydi? Klorofobi miydi? Neydi? Öyle bir şeydi.

Efendim, şimdi yanlış söylemeyeyim de ismini Baran mıydı Leyla Hanım'ın eşi? Valla Baran Bey, Leyla Hanım o kadar sizi çok seviyor ki şarkıyı çaldırmadan şey bırakmıyor bizi yani. Gerçekten sizi çok seviyor. Belli yani. Evet. Ahmet İsingir abime de gelsin diyor Gökhan Bey. Tabii ki de ona da gelsin. Sizden selam bekliyor şu an. Ahmet Bey, selamlarımızı gönderiyoruz. Buradan sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz efendim. İyiyim, teşekkür ederim. Allah'a Allah razı olsun demiş. Baş tacısın demiş Gökhan Erdoğan. Eyvallah Gökhan Bey. Gökhan Bey de bizim eski dinleyicilerden. Eski dinleyicilerimizi seviyoruz. İyi yayınlar Mazlum Bey. B12. Aa dur. B12 deyince akan sular duruyor. Bakayım isminiz var mı? Evet. Kavadan şarkı isteyen dinleyicimiz. Burada mısınız acaba? İsminizi göremedim çünkü. He, yengesiymiş Bahar Hanım. Evet, gördüm, tamam. Bahar Hanım burada mısınız? Bahar Hanım bir soralım bakalım. Günaydın Mazlum Bey. Ben de sizden Rojda'dan Trena Kurtalan'ın şarkısını istiyorum demiş. Kim istemiş? Fatma Hanım. Fatma Hanım birazdan gelecek, merak etmeyin. Ondan sonra Merve Hanım, ne güzel video çekmişsiniz ya, öyle valla. Günaydın Mazlum Bey demiş Merve Hanım, teşekkürler. Hamacı'dan bir parça Mecbure ablama gelsin diyor. Ve de Diba ablama da gelsin, onu da istiyorum demiş. Yağmur'a evet, yağmur havada güzel bir kahve çok güzel gider diyor ve videosunu çekmiş. Vallahi helal olsun size. Çok güzel olmuş ama yani size söyleyeyim. Kahvenizi keyifle için, olur mu? Teşekkür ediyoruz. Şarkınızı da listeye aldım. Leyla Hanım lütfen bekleyin. Vallahi şarkı sıranız gelecek. Sırayla gidiyoruz çünkü. Baran Bey'e, Baran Çelik'i çok sevdiğini gösteriyor Leyla Hanım. Yani o kadar seviyor ki vallahi şarkısını çaldırmadan asla gitmiyor. Evet, Bahar Hanım burada mı diye sorduk. Yokmuş. Yokmuş. Aa, bu arada kahraman taksi şoförü Kemal Bey burada. Kemal Şahin geçen bir kahraman gibi resmen beni aldı götürdü hastaneye. Vallahi inanılmaz bir insan ya. Yağmur'u seven insanlardan bir benim ne? He, Kemal abi sen nasıl o kelimeyi biliyorsun? Vallahi helal olsun. Ben yıllardır kelimeyi ezberleyemedim ama Kemal abi helal olsun ya vallahi. Nasıl aklımda tuttun o şey kelimeyi, neymiş? Dur, insanlardan biri benim diyor. Pilofuli, değil mi? Pilof, pilovi, fili, fil, pilovi. söyleyemiyorum valla bak. Pilovi fuli, evet. Yok, yine söyleyemedim. Pilovi, ofil, evet. Pilofil. bu kelimeyi söylemiyorum, yemin ederim. Kemal abi sen nasıl aklına tuttun ya? Denir, iyi yayınlar diyor. Eyvallah Kemal abi. Kemal abi seviyoruz ya. Şimdi bana evet evet uyumadın Kemal abi diyor. Evet, onu soracaktım abi ama niye unuttum. Evet, uyumadım çünkü müşterim beni boş bırakmıyorlar. Vallahi ne güzel. Ama sen de gerçekten yani iyi bir taksicisin, o yüzden insanlar bırakmaz tabii yani. Sen de iyi taksici olmasaydın yani, şimdi müşterinin suçu yok. Adamlar seviyor yani. Evet, Kemal abi bir türlü söyleyemedik valla. Neyse, bu şarkıyı Kemal abi de gönderelim. Gerçekten geçen taksi ihtiyacım vardı. Çağırdım geldi vallahi. Hastanede durdu ben çıkana kadar. Gitmiyordu. Kemal abi gidiyorum ben. Yok, gitmem diyor. Vallahi sırf benim için müşterisini bir de reddetti yani. Helal olsun ya böyle adama yani.

Evet, Bodrum'dan Dilan Hanım, o da burada zannedersem. Dilan Hanım, maalesef Rojda'dan Trene Kurtaran'ın şarkısı istendi. Sizden ricam, başka bir sanatçıdan başka bir şarkı isteyebilir misiniz? Evet, Baran Çelik'in ailesi burada, Bahar Hanım da burada, Leyla Hanım da burada. Evet, buradayım Mazlum Bey demiş, Bahar Hanım buradayım demiş, tamam. Enişteme armağan ettiğimi söyleyin diyor, söyleyeceğim tabii ki de. Buradayım Mazlum Bey demiş, tamam tamam. Sesiniz bana geliyor demiş, tamam duydum. Mesajınızı okuyacağım. Hep ikisini aynı anda okuyacağım. İyi yayınlar demiş Bahar Hanım, teşekkürler. Mazlum Bey demiş, B12 koğuşundaki... evet, damadım diyor Baran Çelik diyor, Kava'dan bir şarkı istemiş, Şeftali şarkısı, Şeftali bu şarkısını istiyorum, çalarsanız sevinirim, yengesi Bahar demiş. Peki, göndereceğim, umarım varsa tabii. B12 koğuşundaki eşim Baran Çelik için seni bir gün değil her gün düşünüyorum demiş. Sabırla kavuşacağımız günü bekliyoruz demiş Leyla Hanım. Canım eşim için diyor Ahmet Kaya'dan Kalan Kalır şarkısını armağan etmek istiyorum demiş. Peki başka? Bekliyorum demiş. Biz de bekliyoruz. Teşekkür ederim Mazlum Bey demiş. Biz de teşekkür ediyoruz Leyla Hanım'a. Evet, devam edelim. Dilan Hanım ne demiş? Bodrum'dan kucak dolusu selamlar. Ben Bodrum'dan Dilan demiş. Dilan Hanım günaydın size de. Günaydın, iyi yayınlar Mazlum abi demiş. Teşekkürler. Rojda'dan Dilan şarkısını maalesef ki çalamıyorum. Çünkü Rojda'dan başka bir şarkı istendi. Bu güzel... parçamı Doğu Beyazıt T tipi cezaevinde bulunan sevdiğim değerli kıymetlim Tuna İlhan için gelsin demiş. Gelsin tabii ama dediğim gibi lütfen şarkınızı değiştirin ki daha güzel bir şarkı gönderin. Mesafeler ne kadar imkansız görünse de demiş, kalbimde, yüreğimde, dualarımdasın demiş ve seni çok seviyorum demiş Tuna Bey için. İki gözüm seni çok seviyorum demiş. Biz de buradan okumuş olduk. Hemen devam ediyorum. Mecburi Hanım da burada. Mecburi Hanım demiş ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Hayırlı günler diliyorum demiş. Sizlere de teşekkür ederiz efendim. Burası çok sıcak demiş. Ne güzel orada yağmur var diyor. Hava serindir şimdi diyor. Allah çok güzel, püfür püfür esiyor yani. Ben Rojda'dan bir parça istiyorum demiş. Seçimi size bırakıyorum. O zaman Rojda'nın Trana Kurtalane şarkısı sizlere de armağan olsun Mecburi Hanım. Birazdan geliyor. Ama Mecburi Hanım, şimdi siz İstanbul'dasınız. Siz yağmur bekliyorsunuz. Sultan Hanım da yağmur yağmasın diyor. O da ya İstanbul'da. Bakalım hangisinin duası kabul olacak? Camları silmiş Sultan Hanım, camlar yağmur yağınca etkilenecek diye yağmur istemiyor. Ama Mecburi Hanım da sıcaktan dolayı yağmur istiyor. İlginç.

Osman hocamız buradaymış ya. Valla yeni gördüm. O kadar çok mesaj geliyor ki karabalıkta görememişim. Osman hocam burada mı acaba bilmiyorum ama bu güzel keyifli yağmurda ona da bir selam söyleyelim. Osman hocamız bilmiyorum yağmuru sever mi ama bence o da seviyordur yağmuru diye düşünüyorum. Peki devam edelim. Radyomuzun ablası burada. Özellikle ideal kızına elinde oya toya toya şarkısını istiyor. Efendim o şarkıyı dün bir tane daha şarkı istemişti. İlginç bir şarkı. Ben onu da ideale özellikle armağan etmiştim. Bugün onu yine ideale gönderdim. Çünkü ideal arkada gülüyor. Sesi geliyor bana. o şarkıyı başta en başta ideale gönderiyoruz. Bana da yurtseven kardeşlerden Allah belanı versin parçasını çalar mısın diyor. Moralim bozanlara gelsin diyor. Kemal abi Allah aşkına kim moralini bozdu ya? Söyle burada ifşa edelim. Kim ya o? Kemal abinin moralini bozan kim efendim? Fatih Taksi'den Kemal Şahin'in moralini bozanı görmemiz lazım. Hemen bulmamız lazım. Böyle şey olmaz ya. Yurtseven kardeşler de söylemiyor bu arada. Kemal abi İsmail Yaka söylüyor. Hasan Cin diyor ki merhaba kolay gelsin sıradaki parça bana da gelsin diyor. En çok size gelsin zaten Hasan Bey. Ondan sonra Murat Bey burada mısınız? Murat Kandemir değil mi? Evet Murat Kandemir burada mısınız efendim? Bir soralım Murat Kandemir'e. Mazlum Bey günaydın nasılsınız diye sormuş Osman Hocam. Valla iyiyiz ya iyi diyelim iyi olsun. Umarım siz de iyisinizdir. Her şey yolundadır. İş güç. Osman hocamız hala buradaymış bak. İş güç her şey yolundadır. Okulların bitmesine de az kaldı. Buradayım demiş. Yağmur berekettir diyor. Aynen öyle Val hocam. Sevilmez mi diyor. Bence de sevilir ya valla. Yağmur. Yağmur kadar güzel bir şey yok. Oo Murat Bey bugün şaşırttınız beni. Vallahi Murat Bey buradaymış. Hemen okuyalım mesajını. Selamun aleyküm.

Selamun aleyküm, günaydın, iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Aleyküm selam Murat Bey, sağ olun, iyiyim, umarım siz de iyisinizdir. Öncelikle ben Murat Kara, Kara demiş, pardon ben, ya bizde bilmiyorum, Murat Kara arkadaşım da var, o da sizin adınızı taşıyor. Teşekkür ederim demiş, estağfurullah demiş, biz teşekkür ediyoruz. Efendim çok güzel bir şarkı çalacağız. Bu arada Leyla Hanım'ın mesajını okumuştuk, aynı zamanda Bahar Yenge isimli dincimizin mesajını okumuştuk. Onlar ortak bir şarkı göndereceğiz Baran Bey'e. Çünkü Kavan'ın o şarkısını bulamadık. Leyla Hanım'ın istediği şarkı birazdan geliyor. Onu Murat Kara ve arkadaşlarına da göndereceğiz efendim. Peki bir şarkıyı Osman hocamıza da gönderelim. Ağrı'da ortaokul demeyeyim de okulunun müdürü olarak görev yapmakta olan ve çok değerli olan, gerçekten sosyal sorumluluk projelerinde koşturan, özellikle çocuklara yönelik sosyal meselelerde her zaman önde olan Osman hocamıza da gönderelim ve devam edelim. Orada bulunan tüm öğretmenlere, öğrencilere, herkese gönderelim. Ağrı'da okuluna da selamlar olsun. Ağrı'da. Güzel ismi var değil mi? Ağrı'da okulu. Güzelmiş. Peki devam edelim.

Efendim Bahar yenge, ben de artık Bahar Hanım'a yenge diyeceğim. Valla Bahar yenge diyor ki çok teşekkür ederim Mazlum Bey demiş. Ne demek Bahar yenge, ne demek her zaman. Bahar yengemize de teşekkür ederim. Az önce Kemal abi o kelimeyi yanlış yazmış ha. Ben sana söyleyeyim Kemal abi, senin yüzünden ben de yanlış okudum. Elif Hanım doğrusunu yazmış ama yine okumaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Bugün rezil olacağız. Fil, piluvil fil, fil, piluvil fil. Evet, piluvil fili. Evet, piluvil fili. Bayağı güldüm diyor. Söylemeseniz bayağı güldüm diyor. Söylemeseniz de olurdu. Ya ama o çok zor da olurdu. Ya ama o çok zor da olurdu. Ya ama o çok zor bir kelime ya. Kim o yani? Kemal abi de yalnız yani. Kemal abi de yalnız yani. Kemal abi de yalnız yani. Kemal abi de Kemal abi. Kemal abi. Kemal abi diyor. Beni çekemeyenler var. Beni kıskananlar var diyor. Kemal abi, seni çekemeyenler varsa söyle, bizim radyoda fazla anten var. Bir tanesini gönderelim ona. Seni çekemeyene anten taksın yani. Belki çeker o zaman. Değil mi Kemal abi? Kemal abi, uykusuzluğun şifası hareketli şarkılar derler. O zaman sana bu şarkıyı gönderelim. Bela mela da okumayalım. Bak sonra bize gelir, denk gelir yani. Kime ne zaman bela okusam bana denk gelir. O yüzden boş ver. Allah belanı versin, şarkısını çalmayacağız. Kemal abi. Evet, devamı. Dilan Hanım bize şarkı video göndermiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Ama Mazlum Bey, benim şarkı bizim şarkı okunmadı diyor. Leyla Hanım, artık valla size cevap vermeyeceğim. Çünkü ben 20 kere dedim. Mesaj okundu.

benim şarkı bizim şarkı okunmadı diyor. Leyla Hanım artık valla size cevap vermeyeceğim. Çünkü ben 20 kere dedim mesaj okunduysa neyse isminizi görmedim. Zaten şarkı istememişsiniz. Özcan Kandemir, Selçuk Can, Ferdi Karakaş, ondan sonra Murat Çildan, Suat Tayfur, Dobez cezaevinde bulunan tüm arkadaşlara sizin seçtiğiniz bir şarkıyı gönderin demişler. Göndereceğiz o zaman. Birazdan geliyor. Evet. Devam edelim. Son bir mesaj daha okuyabilir miyiz? Var mı başka? Yok. Tamam. Bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Melike Hanım burada mı diye sorduk. Bakalım Melike Hanım burada mıymış? Değil miymiş? Göremedim valla. Daha yok sanırım. Neyse. Yoksa biz de başka bir mesaja bakalım. Efendim hemen hızlı bir şekilde bir mesaj daha okuyabilsem var ya harika olacak vallahi. Evet o zaman okuyorum. Bir mesaj daha okuyorum ve sonra radyomuzun ablasının özellikle kızı için istediği teşekkür ederim şarkı için demiş Fatma Hanım. Rica ederim şarkınız listeye alındı bile. Evet özellikle İdal kızı kızının en sevdiği şarkıymış bu şarkı. En sevdiği şarkıymış İdal'in. Dedi ki özellikle kızım bunu çok seviyor. Gönderin gelsin dedi.

Dinicimiz Kemal abinin aklında o kelimeyi tutmasına çok şaşırmış. Vallahi ben de şaşırdım. Ben tutamıyorum. Kemal abi ne yapıyor? Ne yiyor, ne içiyor onu tutabiliyor aklına. Ben anlamadım. İyi yayınlar. Mazlum Bey diyor. Yağmurlu havaları seven kişilere denilir demiştim. Abi nasıl aklında tutmuş diyor. Vallahi ben de anlamadım diyor. Helal olsun demiş. Vallahi gerçekten helal olsun yani. Pilofoli evet diyor. Siz aman diyor. Diyor ama onu da diyemiyoruz ilginç bir şekilde. Esra Erol da mesela stüdyo diyemiyormuş. Geçen haberlerde gördüm. Var mısın yok musun programını sunmaya başlayan Esra Erol stüdyo diyemiyormuş. Mesela ilginç. Günaydın iyi yayınlar abi. Barış Çilingir. Aa Barış Bey hoş geldiniz ya. Çilingir Barış Bey selamlar olsun size. Ondan sonra devam edelim. Merhaba abi. Ağrı Doğu Bayazıt açık cezaevinde Yavuz Oruç adına evet Mehmet Şiar değil mi? Mehmet Şiar'dan bir şarkı istemiş armağan etmek istiyorum. Ben Sibel Oruç demiş. Sibel Hanım peki burada mısınız acaba? Sibel Oruç bizi dinliyor mu acaba? Evet adım Sibel Oruç demiş. Sibel Hanım buradaysa...

Devam edelim, artık şarkı kabul etmiyorum maalesef ki, çünkü son şarkıyı da aldık. Sibel Hanım buradaymış, yazıyorum seni kalem elinde şarkısını istemiş. O zaman gönderelim bu şarkıyı, Erkan Bey'e de gönderelim. Erkan Batur'a, o da bu şarkıyı genelde ister bizden. Evet, Mehmet Kandemir, namı değer memiş. Burada mısınız efendim? Bir soralım bakalım, burada mıymışsınız, burada değil miymişsiniz, görelim ona göre. Bakalım şöyle hızlı bir şekilde.

Yağmur duası yapacağım diyor. Yapın valla, bize de ortak edin yağmur duasına. Bu arada Merve'ye de çok teşekkür ediyorum demiş Mecburi Hanım, şarkı istediği için Merve Hanım. Ve tam şarkısı da geldi bu arada. Seviliyorsun Merve diye de belirtmiş. Peki, ondan sonra devam edelim. Başka kimler neler demiş bizlere diye. Efendim, namı değer Mehmet Bey burada demiş demek. Ya Mehmet Bey demek ki burada demiş. O zaman biz de mesajı okumayız. Çok zor değil ki. Peki, bir mesaj hemen sonrasında ara. Merhabalar, kolay gelsin demiş Hatice Hanım. Sağ olun, teşekkürler. Sıradaki güzel tüm şarkılar, tüm parçalar sizlere de gelsin, bana da gelsin demiş. Tamam, o zaman size, bana, hepimize gelsin. Barış Bey, Barış Çilingir diyor ki Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyorum demiş. Zaten Ahmet Kaya'dan bir şarkı Leyla Hanım tarafından istenmişti. Birazdan gelecek. O şarkı size de armağan olsun, olur mu Barış Bey? Peki Barış Bey, bir şey soracağım. Her kapıyı açan anahtarın adı nedir? Evet, Barış Çilingir'den cevap bekliyoruz. Her kapıyı açan anahtarın ismi nedir? P ile başlıyor.

Efendim bir dinleyicimiz diyor ki bana ikinci el buzdolabı lazım ama sağlam böyle temiz az kullanılmış bir buzdolabı lazım. Özellikle artık okul bitiyor diye ya da tayini çıkmak üzere olan memur veya öğretmenlerden varsa diyor daha iyi olur diyor. Vallahi Vedat Baltan gibi oldum. Artık ikinci el dolap bile isteyenler bana yazıyorlar. Öyle oldu artık. Ama dinleyicimizin ihtiyacı varmış. Gerçekten elinde sağlam, temiz, az kullanılmış, yıpranmamış, uygun fiyatlı buzdolabı varsa yazın. Sizi yönlendireceğim dinleyicimize. Vedat Baltan 2 oldu. Vedat Baltan kim kardeşim diyeceksiniz. Doğu Beyazıt dışında dinleyenler. Valla bizim burada yerel bir abimiz. Her şeyi paylaşıyor yani. Peki devam edelim.

Günaydın Mazlum abi, tünaydın Zilan diyelim. Yazmadım bugün, fırsatım olmadı ama dinliyorum. Bana herhangi bir parça armağan edebilir misin? Tabii ki de. O zaman Zilan kardeşimize ve oğluna ve de eşine bu şarkıyı gönderelim. Bu arada Zilan

Bugün fırsatım olmadı ama dinliyorum. Bana herhangi bir parça armağan edebilir misin? Tabii ki de. O zaman Zilan kardeşimize ve oğluna ve de eşine bu şarkıyı gönderelim. Bu arada Zilan bulamıyorum. Niye? Çünkü şarkı bizde bulunmuyor Bahar Yenge. O yüzden Baran Bey'in eşi Leyla Hanım'ın istediği şarkıyı göndereceğim. Sizi de ortak ederek. Tamam mı? Çünkü şarkınız yok yani maalesef. Peki. Devam edelim. Son bir mesaj bir bakalım. Onu da okuyalım. Birazdan gelip son mesajları okuyup veda edeceğim. Tamam Mazlum Bey. Bana Ahmet Kaya'dan kalan kalır. Tamam işte Leyla Hanım zaten listeyi aldık geliyor. Sıkıntı yok. Evet o zaman Bahar yengemiz ve Leyla Hanım'dan Baran Çelik'e geliyor. Sonrasında buradayız ve son şarkımızı çalacağız. Yazıyorum kalem senin elin değil mi? Öyle bir şey diyor. Ha, yazıyorum kalem elimde şarkısı birazdan Mehmet Çanlı'dan gelecek. Son şarkıyı ortak olmak isteyenler adını yazabilir. Son şarkımızı da çalıp kayboluyoruz.

ne fayda, ne fayda. Kefen beyaz, ah ne fayda. Bir kayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda. Bir kayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda.

hatırım yere vurma hatırımı sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı yere vurma hatırımı sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır kalan kalır giden gider kalan kalır.

Evet, artık son şarkımızı da çalacağız ve aranızdan ayrılacağız. Veda zamanımız geldi ama saati de bu arada 12 yapmak üzereyiz. Güzel bir yayın oldu ya, bence Yağmur'un hakim olduğu, ondan sonra güzel mesajların geldiği, videoların geldiği, sıcak samimi bir ortam oldu. Ben öyle düşünüyorum. Ben bugünkü yayına çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır, umuyorum. Yarın aynı saatte, çarşamba günü saat tam 10'da buradayız. Yeni aramıza katılanlar bize daha adapte olamadılar. Ama tekrar şöyle söyleyeyim, bakın yeni gelenler, mesajınızı erkenden yazarsanız mesajınız çabuk okunur. Saat 10'dan önce de gönderebilirsiniz mesajınızı. Yeter ki gönderin. Ondan sonra radyoyu dinlemeyenlerin mesajları okunmuyor. Bunu

Leyla Hanım çok teşekkür ederim. Mazlum Bey demiş, rica ederiz. Onun dışında başka Murat Bey burada. Murat Bey diyor ki, Mazlum Bey diyor, günaydın. Ben Murat Kandemir demiş. Murat Kandemir adı. Sonra Merve Hanım'a da gönderelim son şarkıyı ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir yağmurlu bir havadan sizlere seslendik ve yağmurun güzel güzel yağdığı bir gün diliyoruz. Radyomuzun ablası bu arada, o da diyor ben yağmuru çok seviyorum ama diyor çok böyle şiddetli değil, böyle yavaş yavaş güzel güzel yağan yağmuru severim diyor. Biz de öyle seviyoruz zaten. Peki o zaman yağmur sevenlere de gelsin bu şarkı. Erkan Batur'a da gidiyor. Son şarkımız hepinize gelsin. Görüşmek üzere yarın aynı saatte.

Fır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için

0: Çok affedersiniz Seyfo dayı. Bir şeyiniz yok ya.
1: Va. Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
2: Yer geçidi olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
1: Bunu unutma. Yavaş git. Yürü kızım.
0: Seyfo dayı, neden yanındasın?
1: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
2: Öncelik hayatın.
3: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

104.4 Radyo Doğu Beyazıt.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.

0: Şeker senin elinde. Alkole hayır de. Yeşilay.
1: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler.
2: Yeme.
1: Kuru fasulyeler, pilavlar.
2: Sakın.
1: Şifa niyetine çorbalar.
2: Yeme.
1: Sağında yumurtalar.
2: Yasak.
1: Nar gibi kızarmış tavuklar.
2: Yeme.
1: Derya kuzusu balıklar.
2: Sakın.
1: Envai çeşit peynirler.
2: Yeme.
1: Çıtır çıtır ekmekler.
2: Yasak.
1: Taze sebzeler, meyveler.
2: Yeme.
1: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
3: Gördünüz yiyin ama kararın değil. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
4: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
5: Güvenliğiniz sizin elinizde. Doğalgaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır.

senden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş

bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sana

Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri. Belki de bu yüzden sadece bu yaralar bereler sanaydı bileler.

aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

yayılan ilkbahar gibi. Kalbim her dakika hızla çarpardı, göğsümün içinde ateş var gibi.

ittilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçinde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut...

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

gözlerine inanamazsın. Bir anda kalbinin sesi olurum.

yüreğim acıdı yine bu sabah. Yokluğunun yazısını yaşıyorum. Gözlerimden düşen her damla ömrümden ömür alıyor. Senden kalan acı kırıntılarımı yaşıyorum şimdi. Ne sen sor.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

Tu ya min eziyat eme. Dili min dikele jibote. Der rahi min jimin stand. Heya behna hudana tekir. Ez bete be halim. Werdel alam. Aha gote peri kiriye korbana vedim. Hevi ya min jikhvede ye. Vete bedemin. Pırdı hazım duyamın bi. Dilemin çite bir nak. Beriya behna teyi cennet kir. Liber eşkade goşte cane min haliyem.

0: Çok affedersiniz Seyfo dayı. Bir şeyiniz yok ya.
1: Va. Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
2: Yer geçidi olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
1: Bunu unutma. Yavaş git. Yürü kızım.
0: Seyfo dayı, neden yanındasın?
1: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
2: Öncelik hayatın.
1: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.